Sağda durun. Güven haklarıdır. Kolut. Gardan Fırat Momenci. Maşin Rogesas. Davut Müskarsa var. Hemgari. Kevin Tevdat da Vettiyen Devit. Koloran Çeyhe var. Şenko Medas. Rogesas Rukoye. Geriz kadar çeyrezek yararız. Ama yararız. Ağur dinemazı. İlki. İsev tavsiyeceğiz. Çöni Prometheus'u gorozuma, çöni Esodit Kandeli, seni! Ben çöni kuran, etmanet şördemit.

Ayşe Sasso da var. Bak buyursa gitsen Sotskali farkı da var. Şimdi selo pizza Şansta bilisi sakızı Arogo tveli nahmaları Kanca bibit kuçeri

0: Adrian, gel Cücüğüm.
1: Orşabat.
2: Orşabat. Otşabat da parazgın.
3: Sarsak hure obrüğü mualli obişe sürülebiz momentçiler.
4: Balkabı da nakavzi var.
5: Kurunu hud. Radyo ze darikene temevi.
2: Kvela ze sakali soda sa intereso gatacema inomani.
6: Rato miho, revolüciyam deli bavşi gone baçlungi.
7: Mini ho, gigo, çoğun sol yakşı ustavle.
8: Met tanki şti vikavi. Omam be.
9: Behe, pes pargo yeme çöre.
2: Moismine kartulik inos natkodemi.
10: Şe uşvi, mak tavşi ro prangul cidavas panti artizera.
11: Şens nate saeb sardz da uregiya. Titko saraperi momkhdara.
12: O, radio şer gamoutsxanebia.
2: Gamoitsanit filmebi pirdapir eterši da dasachukrdit chvenebulisgan.
13: Shebratuli gochi tqemli.
14: Chuman chuman basen dara basesish.
15: Pulze unda tamashi, vins gaimarjos imas tumanio.
16: Puli o, puli rom khondes, am nevshira gamachedeb.
2: Orshabats, otshabats da paraskevs.
17: Okhros, saraya sagishemem. Chem sakutas robovchermiare.
2: Sagamos epse.
18: Me rasmerchit, rasmematlevit. Chem mogodili sistema khomarari. Berzeneba moigodes.
19: Da, gets sak. Boshar. Dai shene sak.
2: Inomani. Çöne burze.
20: Amin de da çöne.